tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Hatırlayanlar vardır. Meta'nın geçen hafta büyük bir sükseyle tanıttığı yapay zeka aracı Moose Image. Kullanıcıların gizlilik duvarlarını tosladı ve apar topar yayından kaldırıldı. Sistem sizden izin almadan herkese açık profillerinizdeki görselleri alıp yeni tasarımlar üretmeye kalkışınca internet dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir isyan dalgası başladı.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Çok severim peynir. Bizim topraklarımızda da çeşit çeşit peynir var. Ama İtalya'nın parmesan peynirini de es geçmemek gerekiyor. Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar bu kez İtalya'nın 800 yıllık efsanesi parmesan üretimini vurmuş. Termometreler 40 dereceyi aşınca o meşhur sütleri veren inekler sıcaktan bunalıp yeme içmeyi kesmişler. Gördüğünüz üzere sıcaklar her şeyi hepimizi etkiliyor. İnşallah lezzet dolu sofralarımızın geleceği için bu sıcak dalgası tezelden geçip gider.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre

0: baş yönüyle sıralatımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalıplık ve özenle planlanan daireler, konut detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli geleceğin indirimi bugün inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

içinden emlak dünyasını sarsan sıra dışı bir satış haberini, hani hepimizin hayalidir ya şöyle kafamı dinleyeceğim, kimsenin ulaşamayacağı bir evim olsun, Erzincan'ın Kemalye ilçesinde, ilçe merkezine tamamen hakim bir kayalığın tam zirvesinde yer alan o meşhur kayalık ev. O taraflara gittiyseniz illaki görmüşsünüzdür. Ev satışa çıkarılmış, satış bedeli ise tam 30 milyon lira. Ya gerçekten yalnız kalmak isteyenler için tavsiye edebileceğim bir ev. Ya da yükseklerden hoşlananlar için.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sanat gerçekten sınır tanımıyor. Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü avantgard sanatçı Wim de Schippers anısına Rotterdam'daki bir müzenin zemine tam 360 kilogram fıstık ezmesi sürüldü. Evet, tam 15 bin sandviçe yetecek kadar fıstık ezmesi günlerce süren titiz bir çalışma ile müze zeminine dümdüz yayıldı. Sanatçının meşhur, belki görmüşsünüzdür, fıstık ezmesi zemini eseri, anlayacağınız ziyaretçilere sadece görsel değil, buram buram bir koku deneyimidir. Sunuyor. Tabii ki fıstığa alerjiniz varsa girmeyeceksiniz bu müzeye. Sınırları zorlamak bu olsa gerek.

kadar zararlı olduğunu artık çok net biliyoruz galiba ve o yönde de bir yaşam tercih ediyoruz. Yavaş yavaş aslında araştırma sonuçlarını da okudukça, gördükçe insanın üzerine bir titreme geliyor. Mesela çocukken kurşunlu benzine maruz kalmanın en az 151 milyon Amerikanın ruh sağlığı sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hangi dönem derseniz 1960 ve 70'lerde çok yaygın kullanılıyormuş kurşunlu benzin. Pek çok sağlık sorunu da beraberinde getirdi. Ama ruh sağlığını bozuyor olması gerçekten sıra dışı bir sonuç.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bizzat hissettiğimiz ama adını tam koyamadığımız o büyük gerçeğe, son bilimsel değerlendirmeler üzerine düşünmeye değer bir soruyu önünüze bırakıyorum. İnsan beyni modern yaşama gerçekten uygun mu değil mi? Uzmanlara göre cevap ne yazık ki hayır. Çünkü o muazzam kapasiteyle övündüğümüz beynimiz günümüz dünyasındaki gibi bitmek bilmeyen bildirimler, sürekli akan yapay ışıklar ve aralıksız haber bombardımanıyla başa çıkamıyor. Böyle evrimleşmedik. Böyle de devam etmemek gerekiyor.

Evet, teknolojik gelişmeler çok hızlı bir şekilde akıyor. Her şeyi takip etmeye çalışıyoruz ve günün sonunda kendimizi çok yorgun hissediyoruz. Son dönemde popüler olan ve gençlerin dijital detoks için temel butonla telefonları geri dönüş trendi de tam olarak bu yüzden galiba. Beynimiz sadece biraz olsun sakinleşmek ve o ilkel huzurlu ayarlarına geri dönmek istiyor. Eğer şu an siz de kendinizi yorgun ve aşırı yüklenmiş hissediyorsanız suç size değil, evrimsel hızımızda biraz sakinleşmek bence en iyisi.

Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı oldu.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

musunuz? Ben genelde klasikten yanayım. Kitabı elime alıp fiziksel olarak okumayı seviyorum. Ama dinlemek de bir başka değil mi? Özellikle uzun yollarda. Nörobilim dünyasından gelen son araştırma sonuçları klasik okuyucuları şaşırtacak cinsten. Bilim insanları, insanların bir içeriği okurken ve dinlerken beyinlerinde oluşan etkinlik haritalarını incelemiş. Sonuçlar neredeyse tamamen aynı. Beynimiz ister gözlerimiz harfleri takip edelim, ister kulaklarımızda kelimeleri duyalım, anlamsal bilgiyi tam olarak aynı bölgeleri aktifleştirerek işliyor. Yani her ikisini de tercih edebilirsiniz gönül rahatlığıyla.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo Uzman'da.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekten yaşıyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle sığlatımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Tatil planları çoktan yapıldı diyorsunuz değil mi? Aslında sosyal medyada sessiz kalan koca bir kitle var. Evinde oturan, borç ödeyen ya da para biriktirenler hikaye atmıyorlar. Biz sadece gösterenleri görüp herkes tatilde. O zaman normal olan bu deyip hop hemen tatile çıkıyoruz. Ve normale girmek için bazen kredi kartlarına sarılıyoruz. Hele bir de tatile gidince beynimizin o meşhur geldik bir kere tuşu devreye giriyor ki iki gün düşünüp yapacağımız harcamayı bir bip sesiyle saniyede yapıveriyoruz. Sonuç ne derseniz 5 günlük tatilin ödeme acısı sonraki 5 ay boyunca bizimle yaşıyor. Yani başkalarının parıldayan fotoğraflarına bakıp kendi bütçe hikayemizi bence riske atmayalım.
1: Giden gidene

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, hani o meşhur bilim kurgu dizilerinde gördüğümüz ölen yakınların yapay zeka kopyaları ile konuşma olayı var ya, işte o dijital hayalet dönemi resmen başladı. Artık hayatını kaybeden insanların eski mesajları, sesleri ve fotoğrafları yapay zeka ile birleştiriliyor ve karşınızda onun gibi konuşan, onun gibi mesaj yazan dijital bir avatar çıkıyor. Kulağa inanılmaz ve bana kalırsa bir hayli ürpertici bir durum. Korkutucu. Gerçekten teknolojiye hazırlanmak, alışmak çok zor değil mi?

سپر میکنه گردی که تو مانی میگردی پرشمی aynı saate ve frekansta karnavalda ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın. Tamam.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yüneyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo Uzman'da.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yüneyle ses yalıtımıyla tasarlanan gelecek sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kalitelik ve altyapısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın perşembesine ulaştık. Bugün günü keyifli hale getirmek üzere hayatın diyebiliriz. Gününüz güzel olsun. Radyonuz açık olursa gününüz keyifli olsun. Ben Ragen mikrofonu perşembe paylaşmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bugün de 2 saat boyunca anın, zamanın, hayatın, gününüz yakalayacağız. Radyonuz açık olsun. Hem çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin, hem de günün güzel haberleriyle gününüzü keyiflendirin. Hayatın ritmi başladı bile, hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: Yeti.
1: Temmuz'un tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Temmuz sıcaklarını hissetmeye devam ediyoruz ama önümüzdeki haftanın daha da sıcak olacağını söylüyorlar. Peki bu sıcaklarda içinizi ferahlatan haberlerden bahsedelim. Misal sosyal medyanın nasıl bizi etkisi altına aldığından, bu yılın sürpriz renk trendinden, bu yılın trendler demişken en çok takip edilen trendi şal kemerlerden bahsedeceğiz. Orman yangınlarına sebep olan etkenlerden bahsedeceğiz. Yaşlanmayı yavaşlatan ideal uyku süresini açıklayacağım size. Elektronik sigaranın ne kadar zararlı olduğunu hatırlatacağım. Bir de süt seviyorsanız eğer hangi süt daha faydalı bundan bahsedeceğim. Radyonuz açık olsun. Bugün yine hem faydalı bilgiler var, hem bilmediklerimizi öğreneceğiz, hem de günden keyif alacağız. Hayatın ritmini... Ne kadar dar olacağız.

sizce uyuyabildiniz mi diye sormak istiyorum size bir kez daha. Neden? Çünkü böyle yatağa uzanıyoruz. Saat gece yarısına doğru yaklaşıyor. Bir 10 dakika kontrol edeyim sosyal medya hesaplarımı, sonra telefonu koyup uyuyacağım diye düşünürken bir bakıyorsunuz saat 1.30 olmuş. 10 dakika 1.5 saate çıkıvermiş. Bir bakıyorsunuz sosyal medyada parmakları kaydırmaya başladığınız anda yüzünüze vuran mavi ışığın içinde kendinizi kaybediyorsunuz. Günün yorgunluğu üzerinize çöktüğünde hemen yatağa girip uyumak yerine sizler de telefona dalıyorsanız eğer sosyal medyanın fark edilmeyen girdabına kapılmış oluyorsunuz. Aslında sakince tek başımıza kalmaya ihtiyacımız var. Aslında sosyal medyanın kalabalığından uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Bağımlılık haline gelen sosyal medya hayatımızı olumsuz etkiliyor. Farkına varmaya ihtiyacımız var. Eğer dün gece de aynısını yaptıysanız bence hep birlikte farkına varalım ve bu gece yapmayalım. Peki gün, gece fark etmiyor. O sosyal medya hayatımızı çok etkiliyor. Dopaminin haz verdiğini zannediyoruz. Oysa ki bağımlılık haline geliyor. Bu yüzden o bağımlılığa kapılmadan uzak tutmaya çalışın kendinizi.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo Mumbo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile ses yalıtımı ile tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kalitelik ve altyapısı özenle planlanan daireler konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.

0: 0549 212 33 66 www.haruntelekom.com.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Ne giyeceğinize karar veremediğiniz zamanlarda Osimin'in trend renklerine bakmanızı tavsiye edeceğim. Her yılın bir trend rengi var. Tereyağı sarısı da bu senenin trendleri arasında. Fakat tam olarak bitmiş olmasa da yeni bir trend çıkmış karşımıza. Kraliyet moru. Evet, bu sene mor gerçekten gözdeydi, fakat kraliyet moru eğer gardırobunuzda yoksa şöyle bir incelemenizi tavsiye edeceğim. 2026'da sessiz lüks akımı gardıroplarımızı hakimiyeti altına almışken şikayetim yok, çok seviyorum. Aynı zamanda renklere de dikkat ediyoruz. Karakterli, cesur, canlı bir renk mor bu sezonun trendleri arasındaydı, ama kraliyet morunu da şöyle bir gözden geçirin ve genel olarak sarıyla, griyle, beyazla, yeşille daha iyi kombinlendiğini hatırlatmak isterim. Hali hazırda dışarı çıkarken, sabah güne hazırlanırken, gideceğiniz bir yer varsa, bir toplantı, bir davet, mor mutlaka bulunsun hayatınızda.

Şimdi senenin trendlerinden bahsediyoruz tabii ki. Biz de trendlere bazen ayak uyduruyoruz aslında, ama nasıl ayak uyduruyoruz? Ufak tefek detaylarla da olabilir, aksesuarlarla da olabilir ya da baştan aşağı olabilir. Eğer detaylarla modaya ayak uydurmaya çalışanlardansanız trend şal kemerler, biliyorsunuz. Ha tabii ki o şallar herkesin beline uygun olmuyor. Şal yerine eşarbı da, daha büyük şalları da kullanabiliyorsunuz. Zira bir jean basic bir tişört kombinini bile zenginleştirecek oldukça trend bir parça bu şal kemerler. Şal ya da fularlarınızı kemer olarak kullandığınızda her anı daha şık yakalayabiliyorsunuz. Elbiselerin üstüne de çok şık gidiyor. Jean şortların üzerine de çok yakışıyor. Siz nerede kullanmak istersiniz bilmiyorum ama mutlaka gardırobunuzda bulunan şalları kemer olarak kullanmayı bu sene ihmal etmeyin.

Şimdi dünyanın dört bir yanından orman yangını haberleri alıyoruz. Peki bu orman yangınları ne çıkıyor? Küresel ısınma, meteorolojik etkiler, evet yangınları tetikliyor ama genelde o yangın felaketlerinin arkasında %90 oranında insan ihmali ve eksikliği, dikkatsizliği var. İnsanoğlu yaşadığı yeri acımasızca yok ediyor aslında. Aşırı sıcaklar, yıldırım düşmesi, volkanik patlamalar, doğal etkenler, evet sebepler arasında trafik kazaları, sıçrayan kıvılcımlar, elektrik nakil hatları, çöpler, cam atıklar özellikle oldukça tehlikeli. Düşük nem, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar da ve topografyada tabii ki ne yazık ki yangının çoğalmasına sebep oluyor. Ancak dünyanın dört bir yanından üzücü haberler gelmesini engellemiyor. Misal Fransa tarihinin en büyük orman yangınını yaşıyor. Özellikle güneybatıdaki vilayetlerde günlerdir devam eden yangınları karadan havadan söndürme çalışmalarına devam ederken Fransa'da yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangında 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül olmuş ne yazık ki sadece Fransa'da. Geçtiğimiz gün Türkiye'den de orman yangını haberleri geldi. Dediğim gibi dünyanın dört bir yanından ne yazık ki bize üzücü haberler geliyor. Ve fakat insanoğlu aslında bu durumun önlenebilir olduğunu, dikkat edilebilir olduğunu bildiği halde önüne geçemiyor. Önemli olan başlamaması, önemli olan yaşadığımız yerin kıymetini bilmek bence. Ümit ediyorum böyle tatsız haberler gelmesin bir daha.

yakı diyemem. Aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsem yok diyemem.

Yıllardır artık öpsem de uyansam mı? Ben ateştim, sen kundakçı, öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır artık öpsem de uyansam mı?

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Tia. Bir insanın ortalama uyku süresinin 8 saat olduğunu nasıl hesaplamışlar sizce? Aslında çok eski zamanlarda insanlar 4 saat uyuyup kalkıp işlerini halledip tekrardan yatıp bir 4 saat uyuyorlarmış mesela. Neden 6 ila 8 saat arasında? Günümüz koşullarında modern hayatın çalışma koşullarının gerekliliği sebebiyle böyle söylemişler. Peki yapılan yeni bir araştırma da aslında destekliyor bunu. Eğer genç kalmak istiyorsanız biliyorsunuz uyku hayatımızın kalitesini artıracak en önemli etken. Genç kalmak istiyorsanız uykunuza dikkat edeceksiniz. Güzellik uykusu diye bir şey var. Yeni bir araştırmaya göre de ne çok az ne de çok fazla uyku. Sağlıklı yaşlanma için ideal. Bilim insanları 6.4 ila 7.8 saat uyuyan kişilerin biyolojik yaşlanmasının daha yavaş seyrettiğini belirlemişler. Yani 6.5 saatte 8 saat arasında uyuyacaksınız. 8 saatten fazla uyursanız, 6.5 saatten az uyursanız daha hızlı yaşlanıyormuşsunuz. Doğru söylemedi demeyin. Aynaya baktığınızda bu kırışıklıklar neden oluştu demeyin sonra.

Evde Tek Başına serisini hatırlar mısınız? Çocukken çok severdim ben. Şimdi söyleyeceğim, yaşımız çıkacak ortaya. 36 yıl önce çekilmiş. Yani takribi 10-11 yaşındaymışız o filmi seyrettiğimizde ve 36 yıl sonra yeniden Evde Tek Başına filmi çekilecek müjdesini vereyim size. Eğer özleyenler, hala gördüğü anda filmi seyredenler varsa. Filmin çocuk yıldızıydı Macaulay Culkin, o dönemde çok ilgi görmüştü. 36 yıl sonra yeniden Kevin gelmiş. Yeni bir Evde Tek Başına filmi için Kevin rolüne dönme olasılığı üzerine tekrardan yapımcı şirketle görüşmelere başlamış. 45 yaşındaki Macaulay Culkin modern zaman Kevin rolü için herhangi bir detay vermezken, o dönemde 9 yaşındayken çıktığı Yolculuk'ta 45 yaşında filmin 35. yıl dönümünde tekrardan setlere geri dönmeyi planlıyor. Büyük bir ihtimalle Kevin baba olacak, çocukları evde yalnız bırakacak. Ben senaryoyu yazdım bile. Merakla beklediğimiz filmlerden biri olacak eğer gerçekten Evde Tek Başına yeniden çekilirse.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Yanlış mı düşünüyorum, yanlış mı biliyorum? Yıllarca bu elektronik sigaralar sigarayı bırakmak isteyenlere daha güvenli bir alternatif olarak sunulmuştu. Oysa ki şimdiki gençlik o elektronik sigaraları püfür püfür tüttürürken aslında yani olduğundan çok daha fazla zararı olduğunu söylüyorlar. Elektronik sigaralar yıllarca sigaraya alternatif olarak sunulmuş olsa da bırakmanın bir yolu olarak sunulmuş olsa da son bilimsel çalışmalar bu algının gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Öyle ki elektronik sigara dumanında yüksek düzeyde ağır metaller tespit edilmiş, hatta kalp ve damar sistemi ve tabii ki akciğerlere özellikle gelişimini sürdüren ergen beyni üzerindeki olumsuz etkileri de kanıtlanmış. Bu yüzden şu sıralar daha büyük endişelerle piyasada. En güzeli uzak durmak, hiç kullanmamak. Yani şöyle bir aynanın karşısına geçtiğinizde elektronik olsun olmasın tütün mamullerinin daha hızlı yaşlandırdığını, sizi daha hızlı hasta ettiğini biliyorsunuz. Bile bile lade istememek lazım. Öyle bir tabir vardır, bilenler bilir. Peki sağlıklı bir gün olsun diyelim o halde. Şöyle derin bir nefes alın, o temiz havayı ciğerlerinize doldurun ve sonra hayata tütünsüz devam edin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve model sitesi 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile sığlatımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekom.

0: Fabrikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0500.
2: Geleceğin ürünü bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
0: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Son yıllarda insanoğlu ilişki konusunda ne yazık ki doğru kararlar alamıyor. Ya da sosyal medyanın etkisi mi desek, etrafta çok farklı, çok kolay ulaşılabilir pek çok seçenek olduğunu düşünenler olduğu için mi olsa desek, sağlıklı ilişkiye çok hızlı ulaşamıyor insanlar. Doğru kişiyi bulduğunuzda sakın bırakmayın onu. Çünkü doğru kişiyi bulmak gerçekten eskiye göre şimdi çok daha zor olmaya başladı. İnsanlar kendisini ilk başta doğru kişiymiş gibi gösterip bir anda yok oluyorlar. Buna tabii bir sürü isim vermişler ama o isimlerden bahsetmeyeceğim. Ben şimdilik doğru biriyle birlikteyseniz kilo alabilirsiniz mevzusundan bahsedeceğim. Yapılan araştırmalar mutlu bir ilişkide çiftlerin birlikte kilo aldığını tespit etmiş. Eğer ilişkiniz mutluysa kilo alıyorsunuz. Eğer kadın erkek tarafından seviliyorsa kilo alıyor. Eğer çiftler mutlu bir ilişki sürdürüyorsa ikisi birlikte kilo alabiliyor. Yapılan araştırmalarda ilişkideki mutluluk seviyesi, mutluluk düzeyi yükseldikçe kilo alma oranı da yükseliyormuş. Şöyle bir tanıştığınız zamanki kilonuzu hatırlayın, bir de şimdiki kilonuzu. Eğer birlikte kilo aldıysanız ilişkiniz demek ki gerçekten mutlu ilerliyor.

Haftanın perşembesinde bu güzel günde yine günün iki saatini paylaştık. Bugünün ritmini, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda. Hayatın ritmiyle ben Renya, mikrofon başındayım. Bugün de olduğu gibi, yarın da olacağı gibi. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Yarına kadar kendinize, hak ediyorlarsa sevdiklerinize de iyi bakın.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto'nun tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir.

0: Tamam. 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve...
0: Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu,

0: satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu
2: profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla
1: Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Keyif dolu, çok güzel bir perşembe gününde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Başlıyoruz programa.

hatırlayanlar vardır. Meta'nın geçen hafta büyük bir sükseyle tanıttığı yapay zeka aracı Muse Image. Kullanıcıların gizlilik duvarlarını tosladı ve apar topar yayından kaldırıldı. Sistem sizden izin almadan herkese açık profillerinizdeki görselleri alıp yeni tasarımlar üretmeye kalkışınca internet dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir isyan dalgası başladı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Peynir. Bizim topraklarımızda da çeşit çeşit peynir var. Ama İtalya'nın parmesan peynirini de es geçmemek gerekiyor. Avrupa'yı kısıp kavuran aşırı sıcaklar bu kez İtalya'nın 800 yıllık efsanesi parmesan üretimini vurmuş. Termometreler 40 dereceyi aşınca o meşhur sütleri veren inekler sıcaktan bunalıp yemi içmeyi kesmişler. Gördüğünüz üzere sıcaklar her şeyi hepimizi etkiliyor. İnşallah lezzet dolu sofralarımızın geleceği için bu sıcak dalgası tezelden geçip gider.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Gelelim yurt içinden. Emlak dünyasını sarsan sıra dışı bir satış haberine. Hani hepimizin hayalidir ya şöyle kafamı dinleyeceğim. Kimsenin ulaşamayacağı bir evim olsun. Erzincan'ın Kemalye ilçesinde ilçe merkezine tamamen hakim bir kayalığın tam zirvesinde yer alan o meşhur kayalık ev. O taraflara gittiyseniz illaki görmüşsünüzdür. Ev satığa çıkarılmış. Satış bedeli ise tam 30 milyon lira. Ya gerçekten yalnız kalmak isteyenler için tavsiye edebileceğim bir ev. Ya da yükseklerden hoşlananlar için.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hayat gerçekten sınır tanımıyor. Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü avantgarde sanatçı Wim de Schippers anısına Rotterdam'daki bir müzenin zeminine tam 360 kilogram fıstık ezmesi sürüldü. Evet, tam 15 bin sandviçe yetecek kadar fıstık ezmesi günlerce süren titiz bir çalışma ile müze zeminine dümdüz yayıldı. Sanatçının meşhur, belki görmüşsünüzdür, fıstık ezmesi zemini eseri, anlayacağınız ziyaretçilere sadece görsel değil buram buram bir koku deneyimi de sunuyor. Tabii ki fıstığa alerjiniz varsa girmeyeceksiniz bu müzeye. Sınırları zorlamak bu olsa gerek.

kadar zararlı olduğunu artık çok net biliyoruz galiba ve o yönde de bir yaşam tercih ediyoruz. Yavaş yavaş aslında araştırma sonuçlarını da okudukça, gördükçe insanın üzerine bir titreme geliyor. Mesela çocukken kurşunlu benzine maruz kalmanın en az 151 milyon Amerikalı'nın ruh sağlığı sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hangi dönem derseniz 1960 ve 70'lerde çok yaygın kullanılıyormuş kurşunlu benzin. Pek çok sağlık sorunu da beraberinde getirdi. Ama ruh sağlığını bozuyor olması gerçekten sıra dışı bir sonuç bence.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bizzat hissettiğimiz ama adını tam koyamadığımız o büyük gerçeğe, son bilimsel değerlendirmeler üzerine düşünmeye değer bir soruyu önünüze bırakıyorum. İnsan beyni modern yaşama gerçekten uygun mu değil mi? Uzmanlara göre cevap ne yazık ki hayır. Çünkü o muazzam kapasiteyle övündüğümüz beynimiz günümüz dünyasındaki gibi bitmek bilmeyen bildirimler, sürekli akan yapay ışıklar ve aralıksız haber bombardımanıyla başa çıkamıyor. Böyle evrimleşmedik. Böyle de devam etmemek gerekiyor.

Evet, teknolojik gelişmeler çok hızlı bir şekilde akıyor. Her şeyi takip etmeye çalışıyoruz ve günün sonunda kendimizi çok yorgun hissediyoruz. Son dönemde popüler olan ve gençlerin dijital detoks için temel butonlu telefonları geri dönüş trendi de tam olarak bu yüzden galiba. Beynimiz sadece biraz olsun sakinleşmek ve o ilkel huzurlu ayarlarına geri dönmek istiyor. Eğer şu an siz de kendinizi yorgun ve aşırı yüklenmiş hissediyorsanız suç size değil, evrimsel hızımızda. Biraz sakinleşmek bence en iyisi.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

biliyor musunuz? Ben genelde klasikten yanayım. Kitabı elime alıp fiziksel olarak okumayı seviyorum. Ama dinlemek de bir başka değil mi? Özellikle uzun yollarda. Nörobilim dünyasından gelen son araştırma sonuçları klasik okuyucuları şaşırtacak cinsten. Bilim insanları, insanların bir içeriği okurken ve dinlerken beyinlerinde oluşan etkinlik haritalarını incelemiş. Sonuçlar neredeyse tamamen aynı. Beynimiz ister gözlerimiz harfleri takip edelim, ister kulaklarımızda kelimeleri duyalım, anlamsal bilgiyi tam olarak aynı bölgeleri aktifleştirerek işliyor. Yani her ikisini de tercih edebilirsiniz gönül.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

0: Tatil planları çoktan yapıldı diyorsunuz değil mi? Aslında sosyal medyada sessiz kalan koca bir kitle var. Evinde oturan, borç ödeyen ya da para biriktirenler hikaye atmıyorlar. Biz sadece gösterenleri görüp herkes tatilde. O zaman normal olan bu deyip hop hemen tatile çıkıyoruz. Ve normale girmek için bazen kredi kartlarına sarılıyoruz. Hele bir de tatile gidince beynimizin o meşhur geldik bir kere tuşu devreye giriyor ki iki gün düşünüp yapacağımız harcamayı bir bip sesiyle saniyede yapıveriyoruz. Sonuç ne derseniz 5 günlük tatilin ödeme acısı sonraki 5 ay boyunca bizimle yaşıyor. Yani başkalarının parıldayan fotoğraflarına bakıp kendi bütçe hikayemizi bence riske atmayalım.
1: Giden gidene

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

sevgili dinleyenler, hani o meşhur bilim kurgu dizilerinde gördüğümüz ölen yakınların yapay zeka kopyalarıyla konuşma olayı var ya, işte o dijital hayalet dönemi resmen başladı. Artık hayatını kaybeden insanların eski mesajları, sesleri ve fotoğrafları yapay zeka ile birleştiriliyor ve karşınızda onun gibi konuşan, onun gibi mesaj yazan dijital bir avatar çıkıyor. Kulağa inanılmaz ve bana kalırsa bir hayli ürpertici bir durum. Korkutucu. Gerçekten teknolojiye hazırlanmak, alışmak çok zor değil mi?

Karnaval'ın maalesef bugün de sona geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

deposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın perşembesine ulaştık. Bugün de günü daha keyifli hale getirmek üzere hayatın ritmine başlayabiliriz. Gününüz güzel olsun. Radyonuz açık olursa gününüz keyifli olsun diye. Ben Rayden mikrofon başına geçiyorum. Perşembenin 2 saatini paylaşmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bugün de 2 saat boyunca anın, zamanın, hayatın, günün ritmini birlikte yakalayacağız. Radyonuzun sesi açık olsun. Hem çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin hem de günün güzel haberleriyle gününüzü keyiflendirin. Hayatın ritmi başladı bile, hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Sim.
1: Temmuz'un tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Temmuz sıcaklarını hissetmeye devam ediyoruz ama önümüzdeki haftanın daha da sıcak olacağını söylüyorlar. Peki bu sıcaklarda içinizi ferahlatan haberlerden bahsedelim. Misal sosyal medyanın nasıl bizi etkisi altına aldığından, bu yılın sürpriz renk trendinden, bu yılın trendler demişken en çok takip edilen trendi şal kemerlerden bahsedeceğiz. Orman yangınlarına sebep olan etkenlerden bahsedeceğiz. Yaşlanmayı yavaşlatan ideal uyku süresini açıklayacağım size. Elektronik sigaranın ne kadar zararlı olduğunu hatırlatacağım. Bir de süt seviyorsanız eğer hangi süt daha faydalı bundan bahsedeceğim. Radyonuz açık olsun. Bugün yine hem faydalı bilgiler var, hem bilmediklerimizi öğreneceğiz, hem de günden keyif alacağız. Hayatın ritmiyle hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

gece uyuyabildiniz mi diye sormak istiyorum size bir kez daha. Neden? Çünkü böyle yatağa uzanıyoruz. Saat gece yarısına doğru yaklaşıyor. Bir 10 dakika kontrol edeyim sosyal medya hesaplarımı, sonra telefonu koyup uyuyacağım diye düşünürken bir bakıyorsunuz saat 1.30 olmuş. 10 dakika 1.5 saate çıkıvermiş. Bir bakıyorsunuz sosyal medyada parmakları kaydırmaya başladığınız anda yüzünüze vuran mavi ışığın içinde kendinizi kaybediyorsunuz. Günün yorgunluğu üzerinize çöktüğünde hemen yatağa girip uyumak yerine sizler de telefona dalıyorsanız eğer sosyal medyanın fark edilmeyen girdabına kapılmış oluyorsunuz. Aslında sakince tek başımıza kalmaya ihtiyacımız var. Aslında sosyal medyanın kalabalığından uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Bağımlılık haline gelen sosyal medya hayatımızı olumsuz etkiliyor. Farkına varmaya ihtiyacımız var. Eğer dün gece de aynısını yaptıysanız bence hep birlikte farkına varalım ve bu gece yapmayalım. Peki gün gece fark etmiyor. O sosyal medya hayatımızı çok etkiliyor. Dopaminin haz verdiğini zannediyoruz. Oysaki bağımlılık haline geliyor. Bu yüzden o bağımlılığa kapılmadan uzak tutmaya çalışın kendinizi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüştü.
0: 8. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: İstanbul Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

Katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Ne giyeceğinize karar veremediğiniz zamanlarda o senenin trend renklerine bakmanızı tavsiye edeceğim. Her yılın bir trend rengi var. Tereyağı sarısı da bu senenin trendleri arasında. Fakat tam olarak bitmiş olmasa da yeni bir trend çıkmış karşımıza. Kraliyet moru. Evet, bu sene mor gerçekten gözdeydi, fakat kraliyet moru eğer gardırobunuzda yoksa şöyle bir incelemenizi tavsiye edeceğim. 2026'da sessiz lüks akımı gardıroplarımızı hakimiyeti altına almışken şikayetim yok, çok seviyorum. Aynı zamanda renklere de dikkat ediyoruz. Karakterli, cesur, canlı bir renk mor bu sezonun trendleri arasındaydı, ama kraliyet morunu da şöyle bir gözden geçirin ve genel olarak sarıyla, griyle, beyazla, yeşille daha iyi kombinlendiğinde hatırlatmak isterim. Hali hazırda dışarı çıkarken, sabah güne hazırlanırken, gideceğiniz bir yer varsa, bir toplantı, bir davet, mor mutlaka bulunsun hayatınızda.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

için senenin trendlerinden bahsediyoruz tabii ki. Biz de trendlere bazen ayak uyduruyoruz aslında ama nasıl ayak uyduruyoruz? Ufak tefek detaylarla da olabilir, aksesuarlarla da olabilir ya da baştan aşağı olabilir. Eğer detaylarla modaya ayak uydurmaya çalışanlardansanız trend şal kemerler biliyorsunuz. Ha tabii ki o şallar herkesin beline uygun olmuyor. Şal yerine eşarbı da daha büyük şalları da kullanabiliyorsunuz. Zira bir jean basic bir tişört kombinini bile zenginleştirecek oldukça trend bir parça var bu şal kemerler. Şal ya da fularlarınızı kemer olarak kullandığınızda her anı daha şık yakalayabiliyorsunuz. Elbiselerin üstüne de çok şık gidiyor. Jean şortların üzerine de çok yakışıyor. Siz nerede kullanmak istersiniz bilmiyorum ama mutlaka gardırobunuzda bulunan şalları kemer olarak kullanmayı bu sene ihmal etmeyin.

Şimdi dünyanın dört bir yanından orman yangını haberleri alıyoruz. Peki bu orman yangınları niye çıkıyor? Küresel ısınma, meteorolojik etkiler, evet yangınları tetikliyor ama genelde o yangın felaketlerinin arkasında %90 oranında insan ihmali ve eksikliği, dikkatsizliği var. İnsanoğlu yaşadığı yeri acımasızca yok ediyor aslında. Aşırı sıcaklar, yıldırım düşmesi, volkanik patlamalar, doğal etkenler, evet sebepler arasında trafik kazaları, sıçrayan kıvılcımlar, elektrik nakil hatları, çöpler, cam atıklar özellikle oldukça tehlikeli. Düşük nem, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar da ve topografyada tabii ki ne yazık ki yangının çoğalmasına sebep oluyor. Ancak dünyanın dört bir yanından üzücü haberler gelmesini engellemiyor. Misal Fransa tarihinin en büyük orman yangınını yaşıyor. Özellikle güneybatıdaki vilayetlerde günlerde devam eden yangınları karadan havadan söndürme çalışmalarına devam ederken Fransa'da yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangında 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül olmuş ne yazık ki sadece Fransa'da. Geçtiğimiz gün Türkiye'den de orman yangını haberleri geldi. Dediğim gibi dünyanın dört bir yanından ne yazık ki bize üzücü haberler geliyor. Ve fakat insanoğlu aslında bu durumun önlenebilir olduğunu, dikkat edilebilir olduğunu bildiği halde önüne geçemiyor. Önemli olan başlamaması, önemli olan yaşadığımız yerin kıymetini bilmek bence. Ümit ediyorum böyle tatsız haberler gelmesin bir daha.

Yıllardır artık öpsem de uyansam mı? Ben ateştim, sen kundakçı, öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır artık öpsem de.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bir insanın ortalama uyku süresinin 8 saat olduğunu nasıl hesaplamışlar sizce? Aslında çok eski zamanlarda insanlar 4 saat uyuyup kalkıp işlerini halledip tekrardan yatıp bir 4 saat uyuyorlarmış mesela. Neden 6 ila 8 saat arasında? Günümüz koşullarında modern hayatın çalışma koşullarının gerekliliği sebebiyle böyle söylemişler. Peki yapılan yeni bir araştırma da aslında destekliyor bunu. Eğer genç kalmak istiyorsanız biliyorsunuz uyku hayatımızın kalitesini artıracak en önemli etken. Genç kalmak istiyorsanız da uykunuza dikkat edeceksiniz. Güzellik uykusu diye bir şey var. Yeni bir araştırmaya göre de ne çok az ne de çok fazla uyku. Sağlıklı yaşlanma için ideal. Bilim insanları 6.4 ila 7.8 saat uyuyan kişilerin biyolojik yaşlanmasının daha yavaş seyrettiğini belirlemişler. Yani 6.5 saat ile 8 saat arasında uyuyacaksınız. 8 saatten fazla uyursanız, 6.5 saatten az uyursanız daha hızlı yaşlanıyormuşsunuz. Doğru söylemedi demeyin. Aynaya baktığınızda bu kırışıklıklar neden oluştu demeyin sonra.

Evde Tek Başına serisini hatırlar mısınız? Çocukken çok severdim ben. Şimdi söyleyeceğim, yaşımız çıkacak ortaya. 36 yıl önce çekilmiş. Yani takribi 10-11 yaşındaymışız o filmi seyrettiğimizde ve 36 yıl sonra yeniden Evde Tek Başına filmi çekilecek müjdesini vereyim size. Eğer özleyenler, hala gördüğü anda filmi seyredenler varsa. Filmin çocuk yıldızıydı Macaulay Culkin, o dönemde çok ilgi görmüştü. 36 yıl sonra yeniden Kevin rolünü canlandırmanın eşiğine gelmiş. Yeni bir Evde Tek Başına filmi için Kevin rolüne dönme olasılığı üzerine tekrardan yapımcı şirketle görüşmelere başlamış. 45 yaşındaki Macaulay Culkin, modern zaman Kevin rolü için herhangi bir detay vermezken, o dönemde 9 yaşındayken çıktığı Yolculuk'ta 45 yaşında filmin 35. yıl dönümünde tekrardan setlere geri dönmeyi planlıyor. Büyük bir ihtimalle Kevin baba olacak, çocukları evde yalnız bırakacak. Ben senaryoyu yazdım bile. Merakla beklediğimiz filmlerden biri olacak eğer gerçekten Evde Tek Başına yeniden çekilirse.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yanlış mı düşünüyorum, yanlış mı biliyorum? Yıllarca bu elektronik sigaralar sigarayı bırakmak isteyenlere daha güvenli bir alternatif olarak sunulmuştu. Oysa ki şimdiki gençlik o elektronik sigaraları püfür püfür tüttürürken aslında yani olduğundan çok daha fazla zararı olduğunu söylüyorlar. Elektronik sigaralar yıllarca sigaraya alternatif olarak sunulmuş olsa da bırakmanın bir yolu olarak sunulmuş olsa da son bilimsel çalışmalar bu algının gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Öyle ki elektronik sigara dumanında yüksek düzeyde ağır metaller tespit edilmiş, hatta kalp ve damar sistemi ve tabii ki akciğerlere özellikle gelişimini sürdüren ergen beyni üzerindeki olumsuz etkileri de kanıtlanmış. Bu yüzden şu sıralar daha büyük endişelerle piyasada. En güzeli uzak durmak, hiç kullanmamak. Yani şöyle bir aynanın karşısına geçtiğinizde elektronik olsun olmasın tütün mamullerinin daha hızlı yaşlandırdığını, sizi daha hızlı hasta ettiğini biliyorsunuz. Bile bile lades dememek lazım. Öyle bir tabir vardır, bilenler bilir. Peki sağlıklı bir gün olsun diyelim o halde. Şöyle derin bir nefes alın, o temiz havayı ciğerlerinize doldurun ve sonra hayata tütünsüz devam edin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Son yıllarda sütlerin sağlıklı olmadığı konusunda bir söylenti var. Mesela ben çok süt severim ve kahvaltılık gevreklerle de tüketiyoruz. Gerçi o gevreklerin de sağlıksız olduğunu söylüyorlar ama o ayrı bir mevzu. Biz şimdi birazcık sütten bahsedeceğiz. Hangi süt daha sağlıklı ya da süt gerçekten sağlıklı mı? Tam yağlı, yağsız, yulaf sütü, soya sütü derken pek çok çeşit süt çıkıyor karşımıza. Her sütün sağlıklı olmadığını ancak tek bir doğrunun olmadığını söylüyorlar. Çünkü süt seçiminde yaş, sağlık durumu, alışkanlıklar belirleyici oluyor. Misal eskiden yağlı sütler yerine yağsız sütler tavsiye edilirdi ama son yıllarda süt ürünlerindeki doymuş yağların vücuda faydalı olduğunu keşfettiler. Yani yağlı sütler daha faydalıymış yağsız sütlere göre. Ama tabii daha az kalori almak isteyenler düşük yağlı olanları tercih ediyorlar. Tabii D vitamininin yağda çözünen bir vitamin olduğunu hatırlatarak yağlı sütlerin de D vitamini açısından daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bitkisel sütlerin de her zaman daha sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Yulaf, soya, badem, Hindistan cevizi, pirinç sütü gibi bitkisel alternatifler son yıllarda popüler olsa da bazı ürünlerdeki ilave şekerler, kıvam arttırıcılar, koruyucu maddeler sebebiyle bitkisel sütlerin hepsinin de çok faydalı olmadığını söylüyorlar. Önemli olan içerik daha ziyade aklınızda olsun. Bu haberden benim çıkarttığım mevzu tam yağlı sütler, yani eski sütler yine daha faydalıymış. Yine de seçim size kalmış.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Son yıllarda insanoğlu ilişki konusunda ne yazık ki doğru kararlar alamıyor. Ya da sosyal medyanın etkisi mi desek, etrafta çok farklı, çok kolay ulaşılabilir pek çok seçenek olduğunu düşünenler olduğu için mi olsa desek, sağlıklı ilişkiye çok hızlı ulaşamıyor insanlar. Doğru kişiyi bulduğunuzda sakın bırakmayın onu. Çünkü doğru kişiyi bulmak gerçekten eskiye göre şimdi çok daha zor olmaya başladı. İnsanlar kendisini ilk başta doğru kişiymiş gibi gösterip bir anda yok oluyorlar. Buna tabii bir sürü isim vermişler ama o isimlerden bahsetmeyeceğim. Ben şimdilik doğru biriyle birlikteyseniz kilo alabilirsiniz mevzusundan bahsedeceğim. Yapılan araştırmalar mutlu bir ilişkide çiftlerin birlikte kilo aldığını tespit etmiş. Eğer ilişkiniz mutluysa kilo alıyorsunuz. Eğer kadın erkek tarafından seviliyorsa kilo alıyor. Eğer çiftler mutlu bir ilişki sürdürüyorsa ikisi birlikte kilo alabiliyor. Yapılan araştırmalarda ilişkideki mutluluk seviyesi, mutluluk düzeyi yükseldikçe kilo alma oranı da yükseliyormuş. Şöyle bir tanıştığınız zamanki kilonuzu hatırlayın, bir de şimdiki kilonuzu. Eğer birlikte kilo aldıysanız ilişkiniz demek ki gerçekten mutlu ilerliyor.

Haftanın perşembesinde bu güzel günde yine günün iki saatini paylaştık. Bugünün ritmini, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle ben Renem mikrofon başındayım. Bugün de olduğu gibi, yarın da olacağı gibi. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Yarına kadar kendinize, hak ediyorlarsa sevdiklerinize de iyi bakın.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.
1: Hayatın ritmi sona erdi.
2: Spanker. Ölene dek benim olsan. Yeah.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel kutusunun en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.